0: çözsün.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.
4: Oh, biscotti.

0: Bir reklam. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto Rapor.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

0: Jesus.
1: Bir reklam.
0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
2: oto ekspertiz. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Limitsiz hit müzik.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
3: Limitsiz hit müzik.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto Rapor,
2: Oto Ekspertiz. Metro FM.
3: Limitsiz git müzik.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. 1. Beni bir de göz.
3: Reklamlar. 2 asırlık lezzet hikayesi Beyaz Fırın'ın 5. kuşak temsilcisi Natalis Stoyanov Suda'yla Tatlı Tuzlu Sohbetler Podcast'inin yeni bölüm konuğu Yüksek Öğretim Profesörü Gamze Sart.
4: Bugün Harvard Üniversitesi'ndeki öğrenci bir de %25 işsiz kalabiliyor. İndirekse bu rakam %50'lere bulabiliyor.
5: Çok
4: yani
5: büyük oran.
4: Çok yüksek bir oran. Tabii ki bu da ne oluyor? Neredeyim, nereye doğru gidiyorum? Bunu oluşturabiliyor. Jenerasyonlar arasında da fark, anne ve baba ya da hocaları anlamında da daha fazla açıldığı için gençler aslında bu dönemin kurgulayıcısı ve lideri, hatta önderi olacakları için ilk pioneer, akıncılar. Bu nedenden dolayı da aslında kaygıları biraz da bilinmeze doğru gitmeleri noktasında daha da fazla artmış oluyor. Çünkü anne ve babalarından ya da bir önceki nesilden çok daha farklı bir dünyaya doğru yelken açacaklar.
3: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında. Metro FM.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Limitsiz hit müzik.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Hangi kredi?

0: reklamlar.
1: Şehrin en enerjik koşusu için geri sayım başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul'un düzenlediği İstanbul'u Koşuyorum Avrupa etabı 4 Ekim Pazar günü Yeni Kapı'da. İstanbul'un tarihi dokusunda binlerce adım şehre karışacak, Yeni Kapı'da koşu heyecanı bambaşka yaşanacak. Parkurdaki mücadeleye destek vermek ve bu atmosferi yerinde yaşamak isteyen tüm spor severler için detaylar istanbulukoşuyorum.istanbul adresinde. Medya sponsoru Metro FM.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
2: oto ekspertiz. Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
3: Limitsiz.
4: If you don't like something...

0: Bu şarkının adını yine sana soracaklar. Çünkü Metro FM dinliyorsun.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM. You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'dan Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM'de.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.
2: She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the

0: Reklamlar.
1: Bir hayalin peşinde, bir şövalyenin izinde. Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay'ın başrollerini paylaştığı Don Quixote 2. sezonunda. 80 kişilik dev kadrosu ve etkileyici prodüksiyonuyla sizi etkileyici bir sahne deneyimine davet eden Don Quixote yeni sezonunda şehrine geliyor. 4 Ekim Zorlu PSM Türksel sahnesi. 18 Ekim Atatürk Kültür Merkezi. 5 Aralık Ata Kongresyum. Sınırlı sayıdaki biletleri kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.

duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
1: Bu şarkı Troy'dan sizin için geldi.

0: aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
2: Coração fica na rede, na rede, na rede. Olá!

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Left right, don't stop. One time fine, come back it up. Left right.

Alex Lover. Metro F. Énergique. Dynamique. Limitsiz hit müzik.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: İstanbul,
2: always metro.
0: Ankara,
2: Bodrum,
0: Bursa,
2: Antalya,
0: İzmir,
2: always with you,
0: forever metro.

0: bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit

0: asırlık lezzet hikayesi Beyaz Fırın'ın 5. kuşak temsilcisi Natalis Stoyanov Suda'yla Tatlı Tuzlu Sohbetler Podcast'inin yeni bölüm konuğu Yükseköğretim Profesörü Gamze Sart.
1: Bugün Harvard Üniversitesi'ndeki öğrenci bir de %25 işsiz kalabiliyor. İndirekse bu rakam %50'lere bulabiliyor.
2: Çok
1: yani
2: büyük oran.
1: Çok yüksek bir oran. Tabii ki bu da ne oluyor? Neredeyim, nereye doğru gidiyorum? Bunu oluşturabiliyor. Jenerasyonlar arasında da fark, anne ve baba ya da hocaları anlamında da daha fazla açıldığı için gençler aslında bu dönemin kurgulayıcısı ve lideri, hatta önderi olacakları için ilk pioneer, akıncılar. Bu nedenden dolayı da aslında kaygıları biraz da bilinmeze doğru gitmeleri noktasında daha da fazla artmış oluyor. Çünkü anne ve babalarından ya da bir önceki nesilden çok daha farklı bir dünyaya doğru yelken açacaklar.
0: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: Arthur Miller'ın Pulitzer ve Tony ödüllü başyapıtı Satıcının Ölümü. National Theatre'ın eski genel sanat yönetmeni Sir Rufus Norris'in yönetmenliğinde Zorlu PSM prodüksiyonu olarak sahnede. Halit Ergenç, Zerrin Tekindor, Fatih Artman ve Kerem Arslanoğlu'nun etkileyici performanslarıyla. Dekor tasarımı Tony ve Oliver ödüllü S. Devlin imzası taşıyor. Bu özel prodüksiyon 29 ve 30 Eylül'de Zorlu PSM'de. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Metro FM. Bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
2: oto ekspertiz. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
3: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20 başlıyor.
4: Karnaval'da Metro FM, burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20'de geri sayımda Cengiz. Radyonuz önümüzdeki saatler boyunca en çok sevdiğiniz şarkıları yine arka arkaya burada bulacaksınız. Listenin 40. haftasındayız. İki şarkı listeyi terk etti. HR&B, Ring My Bell ve Jerry DeJohn'a hoşça kal dedik. 20 numaradan geri sayıma başlayalım. 16. haftasını tamamladı DJ Goja. Sıcak yaz günlerinden bugüne kadar bizimle beraberdi. 18 numaradan 20 numaraya geriledi bu hafta Michiko.
3: 20 numara.

0: 20 listesinde geri sayımda 20 numaradan Michiko ile başladık. 19 numaraya geldik. 7. haftasını tamamlayan şarkı Peggy Goo'sun bir aranın ardından yeni single'ın Daira Star'la birlikte karşınızda. Woman.
1: 19 numara.

0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
1: Metro FM Top 20 listesinde 18 numaradan haftanın yepyeni girişi Just a Little Bit More dinledik. Bir basamak yükseliyoruz. Geldik 17 numaraya. 8. haftasında bir basamak daha geriledi. Sophia Reis, Elemental of Him 5 ile birlikte geliyor. Final Minute.

0: Metro FM Top 20 listesinde zirveye yolculuk yapıyoruz. Harika şarkılar arka arkaya kulaklarınıza ulaşıyor. 15 numaradayız. 15. haftasında 3 basamak daha düştü ama hala çok seviyoruz onu. Scatter burada. Dance.
1: 15 numara.

0: Metro FM Top 20 listesinde 15 numaralı Skater'dan Dance'i geride bıraktık. Listenin ikinci ve en yüksek girişiyle Narrowly karşınızda. Wasted bu hafta 14 numara.
1: 14 numara.

0: like David Luiz when he shoots from distance. Bow.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Ümitsiz.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
3: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 20'de Cengiz Radyo'nuzda 13 numaradan zirve yolculuğumuza devam ediyoruz. İkinci haftasında iki basamak daha yükseldi. Teddy Swims Radyo'nuzda Mr. Novito. 13.

Adım adım ilerliyoruz ilk ona doğru. 11 numarada 15. haftasını tamamlayan, hala da Türkiye'yi ve dünyayı dans ettiren o harika şarkıyla Hujel var. Vokalde Ultra Nate eşlik ediyor. Moving to the Sun. 11.

Fatih'imin listesiniz. Zirve yolculuğumuz devam ediyor. Neredeyse yolun yarısını getirdik. 10 numarayı birazdan çalacağım. Öncesinde bakalım mı 20 numaradan buraya kimlerle geldik? 20 numara DJ Goja, Michiko. 19 numara Peggy Gou, Ira Star, Woman. 18 numara Mal P, Just a Little Bit More.

0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
1: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 20'de Cengiz Radyonuz'da. İlk 10'dayız. Zirve yolculuğumuzda 9 numaradan kaldığımız yerden devam edelim. 13 numaradan 9 numaraya zıpladı adeta 3. haftasında. Jamanti geliyor. Budmoye.
0: 9 numara.

0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
1: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Türkiye.

0: reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
4: Limitsiz. Metro
3: FM. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
2: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Türkiye'nin en çok takip edilen

0: bakalım önümüzdeki hafta listede görmeyi umacağımız şarkılar var. Onları bir dinleyelim. Aday şarkılardan ilki Jopito geliyor. Barbar.
1: Gelecek haftanın adayları. Metro FM Top 20.

0: numara Temper City, Self Aware. İki numara Email Angel, Bad Times.
1: Metro FM Top 20.
0: Ve bu hafta bir numara ve altıncı

0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20 sona erdi.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM.

0: baby. La la la la la la la. Ooh, baby, baby. La la la la la la la. Ooh, baby, baby. La la la la la la la.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Metro FM. Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için.

0: En enerjik koşusu için geri sayım başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul'un düzenlediği İstanbul'u Koşuyorum Avrupa Etabı 4 Ekim Pazar günü Yenikapı'da. İstanbul'un tarihi dokusunda binlerce adım şehre karışacak, Yenikapı'da koşu heyecanı bambaşka yaşanacak. Parkurdaki mücadeleye destek vermek ve bu atmosferi yerinde yaşamak isteyen tüm spor severler için detaylar istanbulukoşuyorum.istanbul adresi. Medya sponsoru Metro FM.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: için yerinizi alın. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: reklamlar.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto
2: ekspertiz. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Yeah yeah yeah yeah yeah. Nah. Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın. Limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Carnival App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
1: Around the world with Arkın.
0: Around the world.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Çünkü.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
0: Metro FM. Ride with the mob, hamdulillah. Check in with me and do your job. Berg is the name, Bimbola did the chain. Tono for the watch, Prezi play.

Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz Net Müzik. Don't hold me. Don't tell your dreams to everybody around.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.